0: Cause commune.
1: Yanıma gel yanıma, otur şöyle yanıma. Bu gençlik